0: Tamam.
1: Saç değil seti.
0: Evet, vereyim.
1: You can check an alarm at 21300 MacArthur. 21300 MacArthur.
0: Evet, vereyim.